Kudüs mü nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esekut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kıda hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivani ma harcay. Halisi uy gahu gahu.
0: La ya çirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyoyloh.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici desti keseri, avekici ava kevseri, veyran ezim malem harap.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Robo'dan
2: önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çen

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy soru dera min

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! Efendim? All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ah böyle içip kendi desteydi yeş mene hum xari gaddare yoyah böyle içip kendi desteydi yeş mene hum xari gaddare vaylo.

ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın.

memore çalma. Nakanya dediler bir şaret edesler düşüme dedi dersim acil düşüme dersim acorin. Ne dişe ederi bize de reklamın üstünü yeke kurmanca yeke acıma yeke. Ezabı sürersi bir açımın ucam yandan ziydi tırken mi diyeke. Ben de rağbı çabı kül ebris mi teyli çepil direyce porke cenab kandile. Gerdem de recu de kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faiz bir vermir antara teyder vazı ve adı fırı kemin eves ehvabi dina varış gülya. Mesel kudar tevan edik imrami sani gildi ve leve şekerin yana gey vahmedi ili terzeyli hakimi. Şemli edi arabi halukat deydi gerdene khep khep gey ver guhara le kerem kim geli hevan oldun o çıkavurin. Mücid ve tereddü tereddü bağır rakuat gev şemana khiyalu khama kinu rıdge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Akhle,

0: meleme. Hapsale mi tamam ede hesir avdale der imana bavete megelo vesmi gemre de zehavete na resul ya. Mesel kadar tavan ede kim ramişane gilde megul ya na ve Muhammedi ve derde ede hakim işim ne zarı bile kerem kim. Le arabe ne zan misil ve terezü terez bavir akul dimsem ede hiyal vesmi gemre derde kul bu hiyal ucede kime uveydel. Ah uveydel dil uveydel.
1: Ama istedim.

Gelen azim malum harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malum harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malum harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malum harap.